0: 93.3 Melbourne Türk Radyosu başlıyor.
1: Lübnan'da 17 Nisan'da sağlanan ateşkesin ardından İsrail ilk kez başkent Beyrut'u hedef aldı. Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan Gücü'nün komutanı Malik Balut'un liderler toplantısı sırasında düzenlenen suikastla öldürüldüğü iddia ediliyor.
2: Lübnan'ın başkenti Beyrut haftalar sonra ateşkese rağmen yeniden ateş altındaydı. İsrail ordusu kentin güneyine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan Gücü komutanını hedef aldı. Duyuru, siyasi ve güvenlik kabinesi toplantısı sırasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın sosyal medya hesaplarından eş zamanlı yapıldı. Rıdvan Gücü Komutanı Malik Balut'la birlikte bazı Hizbullah mensuplarının saldırı sonucu öldüğü belirtiliyor. İsrail saldırısına dair ayrıntılar da ortaya çıkıyor. AFP'ye konuşan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Rıdvan Gücü liderinin Dahiye'de toplantı yaptığı sırada hedef alındığını belirtti. İsrail, Beyrut'tan önce Lübnan'ın güneyine ve doğusundaki bölgelere de saldırılarını sürdürdü. İsrail'in yaklaşık 25 noktaya hedef alan bombardımanında yaşamını yitirenler oldu. İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Yurmur Şakif bölgesine saldırısında uluslararası anlaşmalarla yasaklanan fosfor bombası kullandığı basına yansıdı. Aynı saatlerde İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgeleri ziyaret etti. İsrail askerlerine seslenen Zamir, Hizbullah'ı zayıflatmak için her fırsatı değerlendireceğiz dedi. Ayrıca Lübnanlı üst düzey bir yetkili, müzakerelere hazırlık kapsamında ABD arabuluculuğundaki Lübnan-İsrail 3. tur görüşmelerinin gelecek hafta Washington'da düzenleneceğini bildirdi.
1: İran ordusu Hürmüz Boğazı üzerinde keşif için kullanılan bir drone'u düşürdü. Drone'a ait görüntüler yayınlandı. Videoyu İran devrim muhafızları paylaştı. Uzmanlar görüntülere dayanarak drone'un Amerikan yapımı istihbarat drone'u Predator B olduğunu belirtti. Düşürülen drone'un enkazı çevredekiler tarafından görüntülendi. Yalnızca bir adet Predator B'nin fiyatı 30 milyon dolar. Hürmüz'de binlerce denizcinin sıkışıp kaldığı belirtiliyor. Yüzlerce gemi boğazdan çıkabilmek için Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşmayı bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Bir diğer yandan Amerikan ordusu da Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. Diplomatik çabalar da devam ediyor.
3: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Abluka harika gidiyor. Donanmamız çok iyi iş çıkardı. İran'ın işi bitti. Anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ayrıca İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu da alacağız. Görüşmeler iyi gidiyor. Her şeyi sonuçlandırmak için bir haftalık süre öngörüyorum.
2: Orta Doğu'da savaş bitecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın anlaşmak istediğini söyleyerek barış için bir hafta tahmininde bulundu. Donald Trump ilk olarak eşi Melania Trump'la Anneler Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da kamera karşısına geçti. Savaşı sonlandırma konusunda İran'la anlaşabileceklerini söyledi.
3: İran ile aramızdaki şeye çatışma diyorum. İran'da aynı Venezuela'daki gibi iyi gidiyoruz. İran anlaşma yapmak istiyor.
2: Trump ABD basınına da konuştu. Son günlerde İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran bandıralı yüksüz bir petrol tankerinin ablukayı delmeye çalıştığını paylaştı. Gemiye savaş uçağıyla müdahale edilerek dümen sisteminin devre dışı bırakıldığı ve gözetim altına alındığı belirtildi. İran'dan da son gelişmelere dair açıklama var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington yönetimini müzakerelerde samimi bir çaba içerisinde olmamakla suçladı. Müzakerenin dayatma ya da şantaj anlamına gelmediğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bölgedeki son durumu ele almak için İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Hürmüz Boğazı'na ilişkin tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın ablukayı kaldırmalıdır dedi. Fransız lider Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduğunu da aktardı. Pezeşkian ise görüşmede ABD'ye duyulan güvensizliğe vurgu yaptı. uluslararası hukuk çerçevesinde İran halkının haklarının güvence altına alınmasını ve savaşı sona erdirmek için diplomatik yolları ciddiyetle takip etmeye hazır olduklarını ifade etti. Diğer yandan Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'na yönelik plan kapsamında Kızıldeniz'e doğru hareket ettiği ifade edildi.
1: Dönelim yurda, iç siyasete bir bakalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda ne söyleyeceğinin önemli olduğunu belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise öneriye tepkiliydi.
4: Bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olanlar diğer liderlerdir.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük önerisine ilişkin soruya bu sözlerde yanıt verdi. Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası soruları yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine destek veren CHP'nin mutlak butlan davasıyla şantaj altında olduğu değerlendirmesine de tepki gösterdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne şantaj yapılamaz. Şantaj öyle tek taraflı bir eylem değildir. Bazı eylemler tek taraflıdır. Taşı alır atarsınız. Ama şantajı yaparken o şantaja teslim olacak bir taraf lazım.
5: Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepkisi de sert oldu.
6: Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş cezaevinde yatıyor. Bütün bu işlerin bir hükümlüyle cezaevindeki bir mahkumla gerçekleştirilebilmesi mümkün mü değerli dava arkadaşlar?
5: Dervişoğlu'nun eleştirisine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yanıt verdi. Büyükataman, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisi terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değildir dedi. Bahçeli'nin bu öneriyle terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişinin önünü açtığını söyledi.
0: 3-3'se Melbourne Türk Radyosu devam ediyor.

Selamun aleyküm erenler ve dahi mutluluğun hüzünde saklı olduğunu bilenler. Ne demek mutluluğun hüzünde saklı olması? Böyle bir zamanda yaşıyoruz ki sanki hayatın gayesi mutlu olmakmış gibi anlıyoruz. Sosyal medyası, bilenleri, bilmeyenleri, konuşanları hepsi birden bize mutlu olabilirsin. Bak mutlu olmak istiyorsan şöyle yap, şöyle yaparsan çok mutlu olursun. Sanki bu canına yandımın dünyasına biz mutlu olmaya geldik. Ya mutsuz olalım demiyorum ama mutluluktan ne anladığımız önemli. Asıl olan hüzündür. Hüznün içinde bir mutluluk vardır, bir saadet, bir itminan. Mesela

Başka bir şey bu. Sebepsiz hüzün lütuftur dermiş Fethi Gemuhluoğlu abi. Bir hüzün gelir bazen böyle sizi bir yakalar. O bir lütfu ilahidir. Rabbimiz kendini size fark ettirmek istiyordur. Aslına dön ihtarıdır o hüzün. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh buyururlarmış ki nasıl ki bir evin içinde yaşayan yoksa o ev harap olur. Böyledir. Yani bir bina içinde yaşayan yoksa, metruksa, boşsa çürür, kendi kendine çürür. Orada bir nefes alınması lazım. Tebessüm edilmesi, konuşulması, yürünmesi, duvarına yaslanması, yaşanması lazım. İçinde yaşayan binayı da yaşatmaya devam eder. Nasıl ki diyor ev böyleyse kalp içinde hüzün öyledir. İçinde hüzün olmayan kalp ölmeye başlar. Hüzün kalbin bekçisidir. Hadi hep beraber mahzun olalım. İmkan olsa çıkar böyle şehrin dört bir tarafına yazılar yazarım. Yaşasın hüzün. Hüzün ki en çok yakışandır bize. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh. Onun başından geçen bir hadiseyi arz etmek isterim size. Hazreti Malik tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basri Hazretleri ile rahmetullahi aleyh aynı devirde yaşamışlar. Hatta kendisine bir dönem talebelik yapmış. Gençliğinde çok zengin bir zat-ı şerif. O zenginlik içerisinde biraz rahat hareket etmiş. Hasan-ı Basri Hazretleri ile Şam-ı Şerif'te bulundukları bir sırada bir rüya görüyor. Manada kendisine deniliyor ki kalbinden masivayı çıkar at, yoksa helak olursun. Şimdi bu rüyanın dehşetiyle uyanmış. Yani deniyor ki rüyada kalbinde Allah'tan başka ne var ne yok hepsini çıkart at, yoksa helak olacaksın. Uyanmış, Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhi gitmiş. Hazret diyor ki el-hak doğrudur. Bu rüya haktır ve gerçektir. Ondan sonra gayret etmeye başlamış. Riyazet, mücahede, ilim tahsili, ibadet, taat, mürşidinin dizi dibinde oturuş derken bütün bunlarla beraber evliya-i kiramın büyüklerinden olup çıkmış bir zat-ı şerif. Malik bin Dinar Hazretleri. Bir sene hacca gitmiş. Hacdayken diyor, bir rüya gördüm. Rüyanın çok etkisinde kaldım diyor. Bazen böyledir. Hani avamın gördüğü rüya kendisiyle alakalıdır. Ama havas ve hassül has bir rüya gördüğü vakit muhtemeldir ki o vahyi sadıktan, rüyayı sadık diyorlar. Vahiden bir cüzdür ve rüyada görülen kişiyle irtibatlıdır. Gördüğü rüyanın çok etkisinde kalmış. Kalktım diyor, oradakilere sordum. Dedim ki ya Abdurrahman isminde birisi varmış. Her sene hacca gelirmiş. Şöyle şöyle bir, benim onu görmem lazım. Rüyasında diyorlar ki git onu gör ve ona şöyle şöyle söyle. Ne söyle dediklerine geleceğim şimdi. Oradakiler Malik bin Dinar Hazretleri böyle deyince aa diyorlar, tamam, o güzel bir insandır. Salihlerdendir. Her sene hacca gelir ve muhtemelen şu anda falan yerdedir. Çıkıp gitmiş tarif edilen yere. Abdurrahman'ı bulmuş. Selamun aleyküm demiş. Bahsedilen şahıs aleyküm selam derken böyle bir beti benzi sararmış. Abdurrahman sen misin deyince düşmüş bayılmış. Ah çekmiş ve düşmüş bayılmış. O ah enteresan bir şey. Ah aşıkların esmasıdır derler. Ah o ah çok kıymetlidir. Ah bayılmış. Ayılınca Malik bin Dinar Hazretleri'ne diyor ki bir rüya gördün ve rüyamda benim affedilmediğimi söylediler. Allah-u Teala'nın beni affetmediğini söylediler. Sen de onu bana haber vermeye geldin değil mi? Şimdi adamcağız böyle söyleyince bu defa Malik bin Dinar Hazretleri buna şaşırmış. Salihlerden birine benziyor. Her sene hac yapıyor. Gelip selam verdiğinde niçin geldiğini biliyor. Adam demiş ki her sene demiş senin gibi birisi gelir hacda bana ve der ki bir rüya gördüm, sen affedilmedin. Sen de gelip bana selam verip ismimi sorunca anladım ki bu sene de o rüyayı sen gördün. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh soruyor. Diyor ki peki sen ne yaptın, nasıl bir kusur işledin ki Allah-u Teala seni affetmiyor. Anlatmış delikanlı. Bir Ramazan günü diyor, Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi, gençliğim, sarhoş oldum, içtim. O sarhoşluk halinde babamla münakaşa ettik. Babama nasıl etmişsem vurmuşum. O vuruşla beraber babamın bir gözü çıkmış.

0: bana beddua etmiş. Sonra çok af diledim ama babam beni affetmiyor. Çok tövbe ettim ama ne yaptıysam babamı razı edemedim. Mesele buncağızdan ibarettir deyince Malik bin Dinar Hazretleri merhamet göstermiş. Nerededir demiş senin baban. İşte filan yerde falan yerde yaşar. Çıkıp oraya gidiyor Hazret. Bak şöyle demiyor hani ya bana ne? Böyle bir şey var. Kul bir halt yemiş. Allah da affetmiyor. Bundan bana ne? Demiyor. Gidiyor. Allah adamları böyledir. Allah'ı kullarına, kullarını Allah'ına sevdirmek için yaşarlar. Ümmet-i Muhammed'den bir insan daha kurtulsun diye dert ederler. Böylesi dert edenlerin de kalbinde hüznün olmaması düşünülemez. Onlar bu hüznün içinde mutluluk bulurlar, saadet bulurlar. Allah için bir şey yaptıkları vakit bütün mahzunluklarına rağmen kalplerinde bir itminan olur. Bu başka bir şey. Babasını bulmuş. Geliyor, durumu anlatıyor. Kendisini tanıtıyor. Evladınızı affedin diyor. Babası affetmem demiş. Yalvar yakar, affetmemiş. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh diyor ki ya böyle diyor bir odun getirsek, yaksak, oğlunu da o ateşin içine atsak. Bundan razı olur musun? Asla razı olmam, o benim ciğerparem. Diyor sen affetmezsen cehennemde oğlum böyle olacak. Hatırlayın Asr-ı Saadet'teki bir hadiseyi aktarmıştım daha önce size. Birbiri bir günde anlatmıştım. Onun benzeri bir misalle. Nebevi metot. Çünkü bir kişi velilerdense Risalet Mena Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzer. Ahvali benzer. Öyle deyince babası demiş ki sen şahit ol ben onu affettim. Malik bin Dinar Hazretleri sevinmiş. Koşmuş gencin yanına. Müjdeler olsun demiş. Baban seni affetti şimdi görmeye geliyor. Genç bir ah çekip bir daha bayılmış. Babası geliyor o sıra. Oğlunu görmüş. Ey Malik diyor. Öyle zannediyorum ki oğlum şimdi son nefesini vermek üzere. Ona kelime-i şehadet telkin etsem. Malik bin Dinar Hazretleri kelime-i şehadeti söylüyor. Telkin ediyor. Fakat delikanlı cevap veremiyor. Baygınlığı geçip gözlerini açıyor, babasını karşısında görmüş, yalvarmış. Babacığım gel, sen de benim bir gözümü çıkart, beni affet. Babası diyor ki, ey gözümün nuru, ben sana kıyar mıyım? Ben seni affettim, senden razı oldum. Delikanlı bunun üzerine iki defa kelime-i şehadet getiriyor. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh sormuş delikanlıya, halin nasıldır, nasılsın? Diyor ki, baygın yatarken bir melek geldi. Elinde bir topuz kaldırdı ve başıma vuracak. Dedi ki baban senden razı değil, Allah da senden razı değil. İndirecek. O sıra bir şey oldu diyor. Tam demek ki o babasının geldiği zamanı bahsediyor. Bir başka melek elinde yeşil bir mendille geldi. Gözlerimin yaşını sildi. Ve dedi ki baban da senden razı oldu. Allah da senden razı oldu. Ruhunu oracıkta teslim etmiş. Şimdi bazı anlatıyoruz ya hani programlarda aman anne hatırı, aman babanın rızası filan. İşte bunlar, bu büyüklerin başından geçen hadiseler, bu kıssalar bize birer ibret olması lazım. Yani babamızın önünden yürümememiz gerektiğini bilmek için, sözün üstüne söz söylemememiz gerektiğini bilmek için, şaka yollu bile olsa onlara öf bile dememek için, isimleriyle seslenmemek için birer bahane. Dünya ve ahiret saadetinin o ikisinin rızasından geçtiğini anlamak için birer bahane. Cenab-ı Hak anne babasını razı edenlerden etsin bizi. Malik bin Dinar, şunu da söylemek lazım. Niçin Dinar? Malum Malik bin Dinar, Dinar'ın oğlu Malik demek. Hazretin adı niye böyle? Lakabın için böyle. Aslında künyesi Ebu Yahya, Yahya'nın babası öyle biliniyor. Ama işte Malik bin Dinar, Dinar'ın oğlu. Niçin? Şam-ı Şerif'te bulundukları sırada Şam valisi ve kadısı beraber gelmişler. Emeviye Camii'nin vakıf başkanlığını teklif etmişler. Hazret kabul etmek istememiş. O vazifeyi yapmak istememiş. Bir gemiye binip açılmış. Üstünde de para yok. Kaçar gibi gidiyor. Gemide görevliler paraları toplamaya başlamışlar. Elini ceplerine atmış. Para yok. Mahzun olmuş. Adamlar da kızmış. Hep böyle yapıyorsunuz. İbret alem olsun diye seni denize atalım deyip mahzun edecekleri sıra rivayet o ki balıklar denizin yüzeyine çıkmış böyle ağızlarında birer altın. Çünkü ben böyle anlatınca bazen diyorlar ki abi nasıl olmuş ya? Balık ağzında altınla, hani İbrahim Ethem kıssasında da rahmetullahi aleyh, nasıl olmuş? Bakın şöyle bir misal vereyim sadece. Düşünün ki o zaman, yani 8. asır, 9. asır. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyhin yaşadığı döneme buradan birimiz çıksak gitsek ve onlara mesela arabayı anlatsak, uçağı anlatsak, metroyu anlatsak, füzeyi anlatsak, uzayı anlatsak, televizyonu, yani bu çağda var olan şeyleri anlatsak, anlamaları, fehmetmeli ne kadar zor idiyse, işte orada yaşanan bir takım hadisatı anlayabilmek de bu çağın insanı için o kadar zor. Biz anlamıyoruz diye o şey yok manasına gelmez. Bir caizler çekmecesi açacaksın, o orada duracak. Haktır. Ehl-i sünnet itikadı böyle diyor. Peygamberin mucizesi, Evliya-i Kiram Hazeratı'nın kerameti haktır. Balıkla böyle çıkmış, birinin ağzından almış bir tane altını vermiş. İşte ondan sonra ismi Malik bin Dinar olarak kalmış. Allah derecatını âli eylesin. Hadi bitirmeden şunu da anlatalım. Hazreti Malik'le bir çocuğun arasında geçen çok güzel bir ibrethamiz hadisedir. Onunla beraber bitirelim. Bir gün diyor, Ruhul Beyan'da geçiyor bu. Bir gün diyor, yürüyorum, bir çocuk dikkatimi çekti diyor. Oturmuş, toprakla oynuyor, ağlıyor, peşinden gülmeye başlıyor. Yani toprakla oynuyor, ağlıyor, gülüyor. Yanından geçerken selam vereyim dedim. Sonra düşündüm, dedim ki ya çocuktur, selamdan anlamaz. Sonra Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da çocuklara selam verdiği aklıma geldi. Ben ona selam vereyim dedim. Döndüm, Esselamu Aleyküm deyince bana baktı ve dedi ki ve aleyküm selam ey Malik. Beni nasıl tanıdın dedim. Hani ismimle seslenince şaşırdım. Çocuk diyor bana şöyle dedi. Ruhum ruhunu Eleste tanıdı. Bu suretle de ölmeyecek ve her daim diri olan Allah seni bana tanıttı. Çocuk böyle söyleyince diyor, dikkat kesildim. Boş bir çocuk değil. Var bir şey var. Dedim ki ey çocuk bana haber ver. Nefsle aklın arasındaki fark nedir? Çocuk bana bak dedi ki nefis hani buradan geçerken bana selam vermek istemedin ya. Seni bana selam vermekten alıkoyan şey nefstir. Ama sonra düşündün ve selam verdin ya. İşte o selamı verdirten de akıldır. Peki dedim, niçin toprakla oynuyorsun? Biz topraktan geldik. Ve bir gün toprağa gideceğiz. Ben de geldiğimiz ve gittiğimiz yeri tefekkür için şu an toprakla meşgulüm. Peki demiş, bazen ağlıyorsun, bazen gülüyorsun. O niyeydi? Çocuk diyor ki, Rabbimin azabını hatırlayınca, cehennem aklıma gelince ağlarım. Sonra rahmetini hatırlarım. Cenneti hatırlarım, rızasını hatırlarım, gülerim. Şaşırmış Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh. Sen diyor daha mükellef bile değilsin. Hani günah sevap senden sorulacak yaşta bile değilsin. Niçin azap aklına geliyor da gözyaşı döküyorsun? Çocuk diyor ki, ey Malik ben annemin büyük odunları küçük odunlarla tutuşturduğunu gördüm. Bundan bir ibret almak gerekmez mi? Böyle bir sohbet aralarında geçen böyle bir diyalog. Cenab-ı Hak bize bu tür hadisatı dinlediği vakit ibret almayı nasip etsin. Çünkü bunlardan gaye ibret, hayata bir şey katabilmektir. Bak anne baba rızası dedik. Adamcağızın hali dikkatinizi çekti mi? Her sene hacca geliyor, her sene biri geliyor diyor ki Allah seni affetmedi, rüyamda gördüm. Gelmekten vazgeçmiyor, gelmeye devam ediyor. Çünkü gidecek başka bir kapı yok. Tövbede ısrar. Kısanın anlattığı bir başka şey. Aklımızın yetmediği şeylere de eyvallah diyebilmek, o da imandan bir cüz. Bak aktardığı bir başka bir şey. Hüznün kıymeti bir başka bir şey. Ve daha benim aklıma gelmeyen, fark etmediğim, dinleyenin kalbinde doğan nice güzellik. Cenab-ı Mevla sonumuzu hayır eylesin. Bu tür mevzuların ben fazlasını da görmek, okumak, bilmek isterim diyenler için bugün de kitabımızı tanıtalım, Allah'a ısmarladık diyelim. Hak aşıkların azığı. Mis gibi yeni kokuyor. Çıkmış fırından. Molla Abdullah İlahi'nin bir güzel kitabı. Ketebe Yayınları'ndan çıktı. Böyle seyri sülük ehline, mana yolunun yolcusu olmaya niyet edenlere iz gösteren, yol gösteren kıssalar, sohbetler, tavsiyeler, prensipler, bütün bunlardan müteşekkil güzel bir kitaptır efendim. Allah'a emanet olunuz.
1: 3 3 ise Melbourne Türk Radyosu müzikle sürüyor.

Nedim Şener, PKK'nın Fesih Kongresi'nin birinci yılında Bahçeli'den kritik öneri. Terör örgütü PKK'nın kurucusu Öcalan, 27 Şubat 2025'te yaptığı çağrısında aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan ayrı ulus devlet, federasyon, idari özerklik ve kültürelist çözümler tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır. 1990'larda reel sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir diyerek 1978 yılında kuruluşunu ilan ettiği terör örgütünün 47 yıllık varlığına son vermişti. PKK terör örgütü de 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında yaptığı 12. kongresinde fesih kararı aldı, bunu da 12 Mayıs'ta kamuoyuna duyurdu. PKK adım atmadı. PKK'nın fesih kararı aldığı kongresinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bu süre içinde sözde ateşkes ilan eden PKK, 11 Temmuz'da sembolik silah yakma ve zaten varlığı kalmayan Türkiye'den çekilme, Kuzey Irak'ta bazı alanları boşaltma dışında bir şey yapmadı. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ise 18 Şubat 2026 tarihli bir rapor hazırlayarak önemli bir adım attı. MİT'in tespitleri. Buna göre Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın silah bırakmasını takip ederek doğrulama ve teyit mekanizmasıyla hazırlanacak raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal adımlar atılacaktı. Ancak MİT PKK'nın fesih kararına rağmen Öcalan'ın iradesini tanımadığı ve silah bırakmadığını belirledi. İran'a saldırı ve duran süreç. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin raporunu hazırlamasından tam 10 gün sonra 28 Şubat'ta İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırısı da rapor doğrultusunda atılacak adımların durmasına yol açtı. Bunda İsrail'in Amerika'nın desteğiyle İran'a yönelik kara saldırısında PKK'nın İran kolu PEJAK dahil bölücü Kürt örgütlerini kullanma planı etkili oldu. Ancak Türkiye'nin müdahalesiyle bu plan çöktü. Buna karşın İsrail PKK dahil bölücü Kürt örgütleriyle teması kesmedi. Olası bir kara operasyonunda kullanılmak üzere Mossad'ı devreye soktu. PKK yöneticilerinden Murat Karayılan geçen hafta yaptığı açıklamada, şu an itibariyle süreç dondurulmuştur, her halükarda seçeneksiz de değiliz derken, seçeneğin soykırımcı İsrail'e maşalık yapmak olduğu açıktı. Nitekim konuyu yakından takip eden uzman isimlerden birisi olan SETA dış politika araştırmacısı Can Acun, dün Anadolu Ajansı'nda yazdığı analizinde, İsrail'in PKK'nın silah bırakmasını önlemeye yönelik girişimlerini şöyle ifade etti. Sahadan gelen bilgiler bu süreçte İsrail'in hem Kandil PEJAK hem de Suriye'deki SDG-YPG bileşenlerine sabırlı olmaları ve asla tasfiye olmamaları gerektiğinin telkin edildiğini gösteriyor. Kandil'in bir yandan Öcalan'ın talimatları ve tabanın talepleri, bir yandansa İran'da oluşabilecek yeni fırsatlar ve İsrail'in yönlendirmesi arasında pozisyon almakta zorlandığını ve zaman kazanmaya yönelik bir hareket tarzı içerisine girdiği söylenebilir. İsrail'in PKK kartı. Dolayısıyla İsrail daha önce Amerika başta olmak üzere emperyalistlerin maşası olan PKK kartını elinde tutmak için elinden geleni yapıyor. İsrail'in bu planını bozmanın yolu terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecini sonuca ulaştırmaktır. Bu aşamada dün PKK adına Mustafa Karasu tarafından yapılan açıklamada Öcalan'ın statüsü gündeme getirildi. Bir yıl önce fesih kararı alsa da silah bırakmaya yanaşmayan terör örgütü önerilerini dikkate almadıkları Öcalan'ın statüsünü gündeme getirerek dondurulmuştur dedikleri süreci kesintiye uğratmaya yönelik taktiksel bir açıklama yaptı. Ancak Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamaları bu oyunu bozacak nitelikteydi. Bahçeli'nin önerisi.
Aynı gün MHP lideri Devlet Bahçeli grup konuşmasında önemli bir çıkış yaparak Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması önemli. Statü açığı varsa ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır. MHP kaynakları Devlet Bahçeli'nin önerdiği barış süreci koordinatörlüğü konusunda doğrudan Öcalan'ın değil süreci yönetecek yeni bir komisyona da ihtiyaç olduğu yönünde. Bu komisyonun başkanı da Bahçeli'nin önerdiği koordinatör görevini üstlenebilir. Sürecin ilerlemesi PKK silah bıraksın sonra yasal düzenleme yapılsın ve önce yasal düzenleme yapılsın sonra silah bırakılsın noktasında kilitlenmiş görünüyor. Bu kilidi açmaksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan partilerin tutumuna bağlı görünüyor. Bu konuda itirazı olanların da görüşlerini dile getireceği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Terörle mücadelede şehitlerimiz ve gazilerimizle bedel ödeyen, 2,5 trilyon dolar ekonomik maliyete katlanan Türk milleti gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partiler ve milletvekilleri görevini yapmalı. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurumlarıyla terörle mücadelede taviz, bölücülüğe geçit vermedi, vermeyecektir. Ama başından beri tek amacı Türk milletinin birlik ve beraberliğiyle kardeşliği olan Devlet Bahçeli'nin önerisini destekleyenler de, itiraz edenler de görüş ve önerilerini dile getirmeli. DEM'den kurul önerisi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran da dün gelin süreci risklerden koruyacak, takibini yapacak bir mekanizma kuralım. Adı Barış İzleme ve Takip Kurulu olsun. Meclisteki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin, kolaylaştırıcı olsun diyerek Bahçeli'nin açıklamalarına destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son grup konuşmasında olduğu gibi komisyon raporunun onaylanmasıyla sürecin kesintisiz devam ettiğini ve gerekli adımların atılacağını söylemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bu kilitlenmenin açılacağına dair işaretler veriyor. 1 Ekim 2024'te temelleri atılan Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge çalışmasının olumlu sonuçları Suriye'de ve İran'a yapılan saldırı sırasında görüldü. Özellikle Türkiye'nin çevresinde yayılmacı strateji yürüten soykırımcı İsrail'in PKK üzerinden yayılmacı ve bölücü planları da bertaraf edildi. Elbette hala İsrail'e maşalık yapmak isteyen ve silah bırakmaya direnenler olacaktır. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devreye girmesiyle bu tehdit bertaraf edilecektir. Nedim Şener, Hürriyet. Nedim Şener, yolsuzluk, rüşvet, taciz, belinde havluyla CHP'nin ahlaki üstünlüğüne mafyacılık da eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvet yapılanması ortaya çıkarıldığı günden beri CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde diyerek kitlesi üzerinde algı operasyonu yapıyor. Bu sözler belediye başkanlarının içine düştükleri yolsuzluk ve rüşvet çukuruna karşı parti genel başkanı olarak yaşadığı çaresizliğin ifadesi. İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla Ankara'da pavyon köşelerinde kurulan delege pazarları ve şaibeli kurultayla oturduğu koltuğu korumasının tek yolu belediye başkanları ve çevresinin içine düştüğü çürümüşlüğü savunmak. Önceden parti üyeleri, delegeler, parti yönetimi, genel başkandan oluşan sistem, Özgür Özel yönetimiyle belediye başkanlarının yolsuzluk, rüşvet ve her türlü kirli ilişkileri üzerine inşa edilmiş. En tepesinde de Özgür Özel oturmuş, olan biteni savunuyor. İpin ucu Özgür Özel'e doğru gittikçe bir panik havası seziliyor. Belediye başkanlıkları için rüşvet verilmesi, belinde havluyla Ankara'da gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı'nın otelinde ağırlanmalar, makam aracının iç dizaynının Uşak Belediyesi'ne yaptırılması gibi birçok iddia Özgür Özel'i panikletmiş görünüyor. Nitekim
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şoförünün ifadesinin kamuoyuna yansıması ve yine İzmir Konak Belediyesi'nde yeni bir skandalın ortaya çıktığı gün CHP yönetimi acil bir toplantı yaparak Özkan Yalım'ı partiden ihraç kararı almış. Oysa ihraçla ilgili kararın 11 Mayıs günü yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınacağı açıklanmıştı. Belli ki Özkan Yalım hakkında ihraç kararı alınarak Özgür Özel'in adının geçtiği diğer konuların gündemden düşürülmesi amaçlanmış. Böylece CHP yönetiminin Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk, rüşvet ve kirli ilişkilere sessiz kalmadığı algı çalışması yapılmış oldu. 11 Mayıs'ta çıkması beklenen ihraç kararının 2 Mayıs'ta çıkmasının başka bir izahı olamaz. Elbette bu karar Özgür Özel ve mevcut CHP yönetiminin elini temizlemeye yetmez. Çünkü istifa eden önceki CHP il yöneticileri CHP genel merkezini rapor ve birebir görüşmelerle defalarca uyarmış. Bu uyarıları yapanlardan biri olan ancak çareyi istifa etmekte bulan CHP eski Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen'in şu sözleri: Özkan Yalım'la yolsuzluk, usulsüzlük ve kirli ilişkilerini kimin koruduğunu açıkça gösteriyor. Uşak'ta çare bulamadığımız için genel merkeze gittik. Uşak'ta kanayan bir yara var. Gelin bunu çözün yoksa sonu çok kötü olacak diye uyardık. Ama nedense genel merkez Özkan Bey'in yanında durmayı tercih etti. Uşak Belediyesi'ne yapılan operasyonun siyasi olduğunu düşünmüyorum. Konuşulan iddiaların hepsini biz zaten öncesinde duymuştuk. Eğer zamanında genel merkez tarafından müdahale edilseydi olay buralara kadar gelmezdi. Uşak'ta sokağa çıkamıyorlar. Yani Özgür Özel Uşak'ta olan bitenden başından beri haberdardı ve hiçbir önlem almadığı gibi kullandığı VIP minibüsün iç dizaynını da Uşak Belediyesi bütçesinden yaptırdı. Parti içini saran kokuşma öyle bir seviyeye geldi ki 30 Nisan'da yapılan parti meclisi toplantısına katılan üyeler Uşak'ta sokağa çıkamıyoruz diyecek hale geldi. Belli ki artık Özkan Yalım'ın belindeki havlu gerçeği örtmeye yetmiyor olsa gerek, gözaltına alındıktan 38 gün sonra CHP'den ihraç edildi. CHP'den CHP'liye mafyatik yöntem. İhraç kararının CHP'li Konak Belediyesi'nde mafyatik yöntemlerin karıştığı yolsuzluk iddialarının medyaya yansıdığı gün alınması ise tesadüf değil, tam bir algı çalışması gibi duruyor. Çünkü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026 Taksim 24.902 sayılı soruşturma dosyasındaki iddialara göre CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı'nın görev yapan bazı CHP'li meclis üyelerine yönelik tehdit, darp, silahla yaralamaya teşebbüs ve azmettirmekten şüpheli olduğu ortaya çıktı. Dosyadaki bilgilere ve verilen ifadelere bakıldığında imar rantı için CHP'liler birbirine karşı mafyatik yöntemleri kullanmışlar. İzmir Konak'ta 11 dönümlük arsada yapılacak imar değişikliği sürecinde yaşanan rant kavgası, CHP'li belediyeyi sarsan 10 milyonluk infaz listesi iddiasına dönüşmüş. Savcılık dosyasına giren ifadelerde CHP'li belediye yönetiminin yine CHP'li meclis üyelerinin dövdürülmesi, bir meclis üyesinin silahla vurulması, sosyal medya hesabının ele geçirilmesi, 10 milyon lira para ve belediyede iş vaadi gibi kan donduran suçlamalar yer aldı. Dosyaya giren ses kayıtları ve "başkan senden medet umuyor" sözleri ise skandalın belediye yönetimine uzandığı iddialarını daha da büyütüyor. Ses kayıtları savcılıkta. Soruşturmanın en çarpıcı kısmı da tetikçi olarak anlaşma yapılan Yusuf Aydoğdu'nun ifadesi oldu. Aydoğdu, CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'in kendisinden 3 CHP'li belediye meclis üyesini hedef almasını istediğini beyan etti. İddiaya göre Aydoğdu'dan Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin darp edilmesi, Alaaddin Kurt'un silahla vurulması ve Cemal Küpeli'nin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kızının sosyal medya hesabının
ele geçirilmesi talep edildi. Aydoğdu bu talepleri reddetmesi sonrası kendisine 10 milyon lira para ve 5-6 arkadaşının belediyede işe alınması vaadinde bulunulduğunu anlattı. Aydoğdu ayrıca Aralık 2025'te borç olarak istediği 500 bin liranın tanımadığı iki kişi tarafından poşet içinde kendisine ulaştırıldığını ancak herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini beyan etti. İlginç olan ayrıntı ise Yusuf Aydoğdu'nun konuyla ilgili yaptığı görüşmelere ait ses kayıtlarını savcılığa teslim etmiş olması. Dosyada dikkat çeken bir başka iddia ise Yusuf Aydoğdu'nun sosyal medya paylaşımına yansıdı. Aydoğdu paylaşımında CHP'li belediye meclis üyesi Melda Erbaykent'in kendisine Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in eşi bu arsanın satılmasını istiyormuş dediğini öne sürdü. Konak Tepecik'te özel bir hastanenin yanındaki 11 dönümlük arsanın imara açılması ve kat artışıyla yüksek rant getirecek rant savaşı buna karşı çıkan CHP'li meclis üyelerini hedef haline getirmiş. Aydoğdu'nun ifadesinde geçen Melda bana başkan senden medet umuyor dedi sözleri ise soruşturmanın en kritik noktalarından biri oldu. Bu ifade talimatların doğrudan belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya uzandığı yönündeki şüpheleri güçlendiriyor. Soruşturma kapsamında hedef seçilen CHP'li meclis üyeleri Alaaddin Kurt, Cemal Küpeli ve Cem Eren'in yine CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'le belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan şikayetçi olması her şeyi anlatıyor aslında. Nedim Şener, Hürriyet.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwheel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 94001928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece $11. Tam üyelik ise yıllık $16.
4: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. ZZZ Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati başlıyor.

0: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
1: Kerim kitabın sadası ve manası.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmezler mi ki kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlar da kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka tanrı edindiler. Halbuki o sözde tanrılar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerleridir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilir. Bir şey istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz.
1: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma niyazı. Allah'ım, niyazımız rızandır, mahrum eyleme bizi. Korkumuz cezandandır, affeyle cümlemizi. Cumanın bereketi sarsın her yanımızı. Kabul olsun duamız, versen beratımızı. Allah'ım, Habibin hürmetine her nimete talibiz. Teslimiz rahmetine, sen Rahmansın, kul biziz. Allah'ım, ömrümüzün her anına huzur, gönüllerimize yüce kitabından nur, soframıza helal lokma, bereket, kalplerimize sürur, bol meveddet, ihsan et. Ceddimizin emaneti, mübarek vatanı, hak için şehit düşüp kucağında yatanı, karda, buzda, yağmurda her dem gayret tutanı, her türlü fenalıktan emin eyle Allah'ım. Dirliğimiz kaim olsun, birliğimiz daim olsun. Ahiret yurdumuz ise cenneti naim olsun. Allah'ım, fitneye, fesada uğratma bizi. İçte, dışta, her yerde yücelt dirliğimizi. Bozdurma kötüye birliğimizi. Cennet vatanımızı payidar kıl Allah'ım. Dilimizi her nefeste zikirden, kalbimizi her atışta şükürden, zihnimizi her saniye fikirden mahrum etme, boş bırakma Allah'ım. Yetimin lokmasına katık olmayı, garibin sofrasına rızık koymayı, mazlumun yarasına derman bulmayı sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Kalbimizi karartma, rızkımızı daraltma, yarı yolda bırakma, hayrımızı ikmal eyle Allah'ım. Hayırları fetheyle, cümle şerri def eyle, müminleri affeyle, Gafur Rahman Allah'ım.
1: Üçütse Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma Sevinci.
3: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyiciler, 3-3-Z Türk...
1: 3-3-Z Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma Sevinci.
3: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil Alemin ve

0: Bu haftaki programımızda Melbourne Din Hizmetleri Ateşesi Profesör Doktor Harun Işık hocamızla şükür ve önemi konulu sohbetimizi yapacağız. Kıymetli hocamız, programımıza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam, hoş bulduk.
0: Hocam, öncelikle şükür nedir? Bizlere ve dinleyicilerimize açıklayabilir misiniz?
1: Teşekkür ediyorum hocam. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Göklerin ve yerin nuru, alemlerin ezeli ve ebedi hakimi, mutlak hükümdarı olan Allahu Azimüşşan'a bu mübarek cuma gününe bizleri ulaştırdığı, başta sağlık nimeti olmak üzere saymakla bitiremeyeceğimiz nimetlerini üzerimize sanak sanak ihsan eylediği için hamdü senalar olsun. Allah'ın son elçisi, hak yolun tebliğcisi, insanlığın kurtarıcısı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun güzide aile ve ashabına salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, iyiliği, güzelliği ve her türlü ihsanı bizleri dinlemekte olan kardeşlerimizin üzerine olsun. Kıymetli hocam, sizlerin ve bizleri dinlemekte olan kardeşlerimizin cuması mübarek olsun. Böylesine güzide bir vakti bize ayırdığınız için sizlere ve 3-3'de radyomuza teşekkürlerimi iletiyorum. Hocam, şükür son derece önemli. Kur'an'da 75 yerde şükrün öneminden, şükretmenin öneminden bahsedildiğini görüyoruz. Şükür, yapılan iyiliğin değerini bilmek ve iyiliğe iyilikle karşılık vermektir. Şükür, nimete minnettar olmaktır. Şükür, maddi ve manevi bütün nimetlerin asıl sahibinin Allah Teala olduğunu idrak etmektir. Şükür, verdiği nimetlerden dolayı kulun Allah'a minnettarlık duyması, bunu söz ve davranışlarıyla göstermesidir. Şükür, müsebbibül esbabı, ihsan ve ikramın hakiki sahibinin kim olduğunu, yani Allah olduğunu görmek ve emaneti sahibi hakikisine teslim etmek, sadece Allah'ı razı etmek için yaşamaktır. Bir mümin bilmektedir ki mün'im-i hakiki Allah'tır. Şafii-i hakiki Allah'tır. Rezzak-ı hakiki Allah'tır. Malik-i hakiki Allah'tır. İşte bütün bu bilinç içerisinde sadece ve sadece Allah'ı razı etmek için yaşamaya gayret etmek, ihsan ve ikramın hakiki sahibini bilmek, tanımak, şükrün en üst mertebesi olacaktır. Bir şairin şiirinde ifade ettiği hususu bu bağlamda sizlerle paylaşmak arzu ediyorum. Diyor ki, dil ne bilir şekeri şerbeti, aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne de ağaç verir nimeti, elmayı, narı daldan mı sandın? Baharı gönderir al gelin gibi, bir hazine ki görünmez dibi, o cemildir cemal prensibi, güzeli yeşilden aldan mı sandın? Takdirden öte muradın olmaz, çok istesen de inadın olmaz. O uçurursa kanadın olmaz, uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? Gördüğün, göremediğin göz onun, bildiğin, bilemediğin öz onun, dediğin, diyemediğin söz onun, kelamı dudaktan, dilden mi sandın? O dilerse azlar çok olur, o dilerse varlar yok olur, o dilerse açlar tok olur, tokluğu paradan, puldan mı sandın? İşte kıymetli hocam, biraz önce ifade ettim ya, mün'im-i hakiki Allah, şafii hakiki Allah, rezzak-ı hakiki Allah, maliki hakiki

0: bize sayısız nimetleri bahşeden Allah. İşte bu bilinç içerisinde olduğumuzda nimetleri verenin nimetini itiraf etmek ve bu nimetleri onun taati, rızası yolunda kullanmak şükrün hakikati olacak. Bunun zıttı ise küfranı nimettir ki o da nimetleri bir başkasından bilmek ve nimetleri Allah'ın razı olduğu değil de ona isyan yolunda kullanmaktır. Allah muhafaza eylesin. Rabbimiz Bakara suresi 152. ayet-i kerimede malumunuz فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ buyurarak artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin buyurmak suretiyle Allah'ı hem kalbimiz, hem dilimiz, hem de eylemlerimizle anmamızı istemekte. Kalple zikir, insanın her türlü tutum ve davranışında Allah'ı hatırlamasıyla, dil ile zikir, Allah'ın isim ve sıfatlarını, tesbih ve dua cümlelerini dilde tekrar etmesi ile, eylemle zikir ise Allah'ın iradesine uygun yaşamakla olacaktır. Allah'a şükretmek, bizlere vermiş olduğu sayısız nimetleri idrak etmek, her türlü nimet ve imkandan dolayı Allah'a minnettarlık duymak, bunu söz ve davranışlarla göstermektir. Sevdiği ve sevmediği şeyleri bilmek, Allah'ın sevdiği şeyleri sevmeye ve yapmaya gayret göstermek, sevmediklerinden ise uzak durmaktır. Şükür, Allah'a gönülden itaat edip günahlardan uzak durmanın da adıdır. Şükür, Allah'ı hakkıyla birlemek, La ilahe illallah kelime-i tayyibesinin manasını idrak etmek ve buna uygun yaşamaktır ki bu şükrün zirvesidir. Allah insana akıl gibi son derece değerli bir nimet bahşetmiştir. Aklın şükrü ise marifetullah'tır. Allah'ı tanımaktır. Allah'ı bilmektir. Allah'ı birlemektir. La ilahe illallah kelime-i tayyibesinin manasını bütün hücrelerinde hissetmektir. Şükürden kopan bir insan kulluk bilincini de maalesef kaybedecektir. İşte bu yüzden şeytanın en büyük çabalarından biri de kulu şükürden alıkoymaya yöneliktir. Araf suresi 17. ayet-i kerimede İblis dedi ki elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın. Rabbim böyle olmaktan, şükretmekten, uzak durmaktan, nankörlük etmekten bizleri muhafaza eylesin hocam.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
2: Amin hocam. Hocam peki insan şükretmekte ya da şükretmemekte özgür müdür?
0: Aynen hocam. İnsan dilerse şükreder, dilemezse şükretmez, nankörlük eder. Allah insanı akıllı, irade sahibi, iyi ve kötüyü birbirinden ayırma kabiliyetine sahip ve değerli bir varlık olarak yaratmıştır. Görevlendirdiği peygamberler ile, indirdiği vahiy ve kitaplar ile ona doğru yolu göstermiş, aynı zamanda kendisine irade ve seçme hürriyeti vererek de imtihana tabi tutmuştur. Kul, Allah'ın gösterdiği doğru yola girip şükredici olma veya şeytana ve nefse uyarak Allah'ın verdiği imkan ve kabiliyetleri kötüye kullanıp nankör olma noktasında özgürdür, kendi elindedir. İnsan suresi 3. ayet-i kerimemizde inna hedeynâhu sabîle imma şâkira ve imma kefûra buyurmakta Rabbimiz. Şüphesiz biz insana doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. İsterse Allah'ın varlığını kabul eder, birliğini kabul eder, isterse reddeder. İsterse Malik-i Hakiki'nin, Rezzak-ı Hakiki'nin, Münim-i Hakiki'nin, Şafi-i Hakiki'nin Allah olduğunu kabul eder, isterse reddeder. Rabbimiz hidayet ve dalalet, hayır ve yeşer yollarını açıklamış, gideceği yolu gönderdiği peygamberler, indirdiği kitaplarla göstermiş. Mutluluk ve mutsuzluk yollarını açıklamış, kar ve zararını anlayacak yetenekte de insanı yaratmıştır. Dolayısıyla insan sahip olduğu bu kabiliyetler ve kendisine gönderilen peygamberlerin, kendisine indirilen kitapların taşıdığı hakiki kutlu mesajların idrak etme noktasında veya inkar etme noktasında, şükretme veya nankörlük etme noktasında özgürdür kıymetli hocam. Ve şunu söyleyelim bakınız hocam. İnsan şöyle etrafına baktığınızda mesela İbrahim suresi 32-34'te diyor ki Rabbimiz, Allah öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı. Gökten su indirdi. Onunla size rızık olarak çeşitli meyveler çıkardı. Emri gereğince denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Irmakları da emrinize amade kıldı. Sürekli olarak yörüngelerinde hareket eden ay ve güneşi, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verdi. O kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi size verdi. Allah'ın nimetini saymak isterseniz saymakla bitiremezsiniz. Ama doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. Bütün bu nimetler karşısında bu nimetlerin Malik-i Hakikisini inkar etmekte, onun emir ve yasaklarını yerine getirmekten içtinab etmekte, nankörlük etmektedir. Şuara 78-82'de iyi bilin ki alemlerin Rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olan odur. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine odur buyurulmakta. Necim suresi 43-48'de doğrusu güldüren de ağlatan da odur. Öldüren de dirilten de odur. Şu bir gerçek ki rahime atıldığında erkeği, dişiyi iki eş yaratan odur. Şüphesiz tekrar diriltmek de ona aittir. Şüphesiz zengin eden, sermaye veren de odur gibi ayet-i kerimelerimizle Rabbimiz bizlere kendisini tanıtmakta, sayısız nimetleri veren Mün'im-i Hakiki'nin kendisi olduğunu, Malik-i Hakiki'nin kendisi olduğunu, Rezzak-ı Hakiki'nin kendisi olduğunu, Şafi-i Hakiki'sinin kendisi olduğunu beyan etmekte, kulun üzerine düşen bu hakikatleri idrak etmek, bilmek ve bu hakikatlere uygun bir şekilde yaşamaya gayret etmektir. Şükretmektir.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
2: Hocam, şükrün boyutları nelerdir?
0: Kıymetli hocam, işte dedik ya, Rabbimizin bizlere bahşetmiş olduğu bütün bu nimetler ve biraz önce belirtmiş olduğumuz o Mün'im-i Hakiki, Şafi-i Hakiki'yi nasıl ifade edeceğiz? Yani şükrümüzü nasıl dile getireceğiz? Cevabı burada gizli. Birincisi dil ile şükür. İki, kalp ile şükür. Üç, beden ile şükür. Dört, mal ile şükür. Beş, hem mal hem de beden ile şükredeceğiz. Dilimiz ile, ki bundan önce şunu ifade edeyim. Bakınız, Sadi Şirazi diyor ki, bir insan her nefes alışverişinde Allah'a karşı iki şükür borçludur. Çünkü her soluk alıp vermede Allah kuluna iki defa hayat bahşetmekte, can vermektedir. Dolayısıyla bizler bu hususu bile düşündüğümüzde, sadece nefes gibi bir nimetin, nefes almak ve nefes vermek gibi bir nimetin bile kadrini, kıymetini idrak ettiğimizde yapacağımız şeylerden ilki dil ile şükrümüz olacak. Nimetin sahibini çokça zikredeceğiz. Onu övgü cümleleri ile elhamdülillah, subhanallah, Allahu ekber gibi onu övgü cümleleriyle öveceğiz. Nimet sahibi olduğuna iman edeceğiz. La ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah gibi kelime-i tevhid cümleleri ile bunu ilan edeceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir şeyler yiyip içtikten sonra bu rızkı verenin, bu rızkı veren Allah'a hamd ve şükretmenin gereğini bakınız. Şöyle buyuruyorlar. Bir kimse yemek yer de beni yediren kuvvet ve kudretim olmadığı halde bana rızkı veren Allah'a hamd olsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Yine Peygamberimiz bir adamın namazdan sonra Allah'a hamd etmeden ve Peygamber aleyhissalatü vesselama, peygambere salavat getirmeden Allah'ım beni bağışla, beni esirge diye dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı ve sizden biriniz dua etmek istediği vakit önce Allah'a hamd etsin, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da istediği duayı yapsın buyurdu. Peygamber Efendimiz bir kimseye nasılsın dediler, o kimse iyiyim dedi. Üçüncü defa sorduğunda da elhamdülillah iyiyim dedi. Peygamber Efendimiz de işte senden bu cevabı bekliyordum, bunun için soruyu tekrarladım buyurdu. Yani bizler ifadelerimizde Rabbimizin bize olan nimetlerini hem hatırlamaya hem hatırlatmaya, dilimiz ile de ifade etmeye gayret edeceğiz. Kalp ile yapılan şükür, iman kalbe yerleştirdikten sonra imanı kalbe yerleştiren, iman gibi bir nimeti bahşedenin Allah olduğunu kalp ile tasdik etmek ve kalbi Allah sevgisiyle doldurmak kalp ile yapılan şükür olacaktır. O yüzden şair ne diyor? İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, İmansız olan paslı yürek sineye yüktür. İman kalbin amelidir. Kalp dil ile ikrar edilen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhid cümlesini kalp benimsemeli, tasdik etmeli, onaylamalı, her türlü şüphe ve tereddütten uzak bir şekilde kabul edilmelidir. Bu demektir ki kıymetli hocam, bizler kalbimizde mevcut olan imanımızı muhafaza etmeye itina göstermeli, iman nimeti için Rabbimize her zaman şükretmeliyiz. Bu şükür de işte kalpte imanı, kalpte Allah sevgisini, kalpte peygamber sevgisini her zaman ve mekanda her şeyin önünde tutmakla gerçekleşecektir. Ve bir müminin bu dünyada en fazla korkup sakınacağı musibet de imanını kalbinden, İslam'ı yaşama arzusunu da hayatından silmesi olacaktır. Allah korusun. Kuşeyri Risalesi'nde diyor ki adamın biri tasavvuf yolunun büyüklerinden Sehil bin Abdullah Hazretlerine geliyor. Evine bir hırsız girdiğini, nesi var nesi yoksa alıp gittiğini anlatıyor. Bu durumda ne yapması gerektiğini soruyor. Hazret diyor ki şükretmelisin. Adam şaşırıyor. Evet, Allah'a şükretmelisin. Bunlar dünyevi musibetlerdir. Ya musibet malına değil de dinine gelse, şeytan kalbine girse, vesveseyle aklını karıştırıp imanını çalsaydı ne yapacaktı? Dünya malı dünyada kalıyor. Varlık ve yoklukla imtihan ediliyoruz. Ama iman gitti mi kıymetli hocam, her şeyimizi kaybediyoruz. Bedenimizle yapılan şükür, Rabbimiz bizlere el vermiş, ayak vermiş, göz vermiş, kulak vermiş, sayamayacağımız türlü nimetlerini bizlere bahşetmiş. İşte bedenimiz ile yapacağımız şükür de Rabbimizin bizlere bahşetmiş olduğu bu nimetleri onun rızasına uygun olarak kullanmaya gayret etmektir. Ve beden ile yapılan şükür içerisinde en önemlisi namazdır. Kul 5 vakit namazını Rabbine eda etmekle mükelleftir. Kulun namaz ibadetini yapmasına mani teşkil edecek herhangi bir meşruiyeti bazı özel durumlar hanım kardeşlerimizde olduğu gibi veya akli dengesi yerinde olmamak gibi veya bir vakti, birkaç vakti kaçırmaya sebebiyet verecek bayılma vesaire gibi hastalıklar, koma hali gibi hastalıklar dışında kulun namaz kılmamak gibi bir lüksü olmaz, olamaz. Dolayısıyla kul Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlerin şükrünü eda edecek. Aza ve organlarını haramdan koruyacak, ibadetleri, namaz, oruç gibi ibadetleri yerine getirecek, aza ve organlarını hayırlı, Allah'ın razı olduğu işlerde kullanacak, sağlığının kıymetini bilecek ve koruyacak ve insanlara, canlılara hizmet edip güzel ahlaklı olacak. Mal ile yapılan şükür, Allah'ın verdiği serveti onun rızasına uygun şekilde kullanmak, infak etmek ve haramdan kaçınarak ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, zekat, sadaka, fitre ve hayır işlerine harcama yapmak en temel mal şükrü yöntemleridir. Tabii malın sadece meşru yollardan kazanılması ve Allah'ın razı olacağı işlere sarf edilmesi de mal şükrü olarak ifade edilebilir. Yine hocam şu an içerisinde bulunuyoruz. Kurban da mal ile yapılan bir şükür olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizler Melbourne Diyanet olarak Türkiye Diyanet Vakfımız aracılığı ile yüzden fazla ülkedeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize kurban bağışlarını ulaştırıyoruz. Kurban fedakarlığın, kurban teslimiyetin, kurban Allah'a yakınlaşmanın bir göstergesi şükrüdür. Dolayısıyla kul hele bir de bu coğrafyada elhamdülillah sayısız nimetlere garp olunuyoruz. Yılda bir defa et gören kardeşlerimiz var. O kardeşlerimize kurban bağışlarımızla yardımcı olmak, sofralarında nimetin bulunmasına, yüzlerinde tebessümün gerçekleşmesine vesile olmak herhalde en büyük arzumuz olacaktır. Hem beden hem de mal ile yapılan şükür. Kıymetli hocam, kişinin Allah'ın verdiği sağlığı ve zenginliği onun rızasına uygun işlerde bizzat çaba harcayarak kullanması, hem fiziksel efor hem de maddi fedakarlığı Allah yolunda harcaması hem beden hem de mal ile yapılan şükrün ifadesidir ki bu da malumunuz. Hem beden hem mal ile yapılan ibadetler içerisinde en başta hac ibadeti gelmekte. Ali İmran 97'de Rabbimiz şöyle buyuruyor mealen. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı var. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi. Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Kim inkar ederse, işte bu son ayetin sonundaki o kim inkar ederse ifadesi kıymetli hocam, kim gücü yettiği halde nankörlük edip hac ibadetini yerine getirmezse manasına yorumlanmaktadır. Buna göre ayette imkan sahibi olduğu halde hacca gitmeyen kimsenin çok büyük bir günah işlemiş, Allah'ın buyruğuna karşı isyankarlık etmiş olacağına işaret etmekte Elmalılı Hamdi yazır. Yüce Allah insanların yardımına muhtaç olmadığı gibi ibadetlerine de muhtaç değildir. Bu hususu özellikle aklımızda tutalım. Aksine ibadetler insanları ruhen ve manen yüceltmek, Allah katında değerlerini artırmak için farz kılınmıştır.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
2: Peki hocam, şöyle bir ifade var. Her nimetin şükrü kendi cinsiyle yapılır. Bu ifadeden ne anlamamız gerekiyor?
0: Kıymetli hocam, daha önce de ifade ettik. Şükür sadece sözle değil, eldeki nimetlerin gerçek sahibinin Allah olduğuna gönülden inanarak bu nimetleri Allah'ın rızasına uygun şekilde kullanmakla olur. Dolayısıyla servetin şükrü muhtaçlara yardım etmek, İlmin şükrü bilgiyi insanların yararına kullanmak, sıhhatin şükrü ise Allah'a kulluk ve insanlara hizmet etmektir. Allah bize bir araç bahşetmiş ise o aracı da ihtiyaca binaen Allah'ın razı olduğu kişiler ve kurumlarda ve işlerde kullanmak da yine arabamızın şükrü olacaktır. Yani Rabbimizin bizlere bahşetmiş olduğu nimeti Allah'ın rızasına uygun şekilde kullanmak her nimetin şükrünün kendi cinsi ile yapılmasına bir örneğidir diyelim.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
2: Hocam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez diye hadisi şerifi var. Bu hadis-i şerifi nasıl anlamalıyız peki?
0: Kıymetli hocam, insanların bizlere yapmış olduğu iyiliklerin, güzelliklerin, fedakarlıkların farkına varmayarak artı birden nankörlük ettiğimizde Rabbimizin bizlere bahşetmiş olduğu sayısız nimetlerin de farkına varmayacağız. Ve insanlara teşekkür etmeyip nankörlük eden biri Rabbine de şükretmez ve nankörlük eder. Allah Resulü diyor ki, kendisine bir iyilik yapılan kimse imkanı varsa bu iyiliğe iyilikle karşılık versin. İyilik yapacak bir şey bulamazsa iyilik yapanı övsün. Kim iyilik yapanı överse ona teşekkür etmiş olur. Kim de kendisine yapılan iyiliği gizlerse ona nankörlük etmiş olur. İşte böyle bir bilinç içerisinde olan biri, insanlara karşı nankör olan birinin Rabbine karşı nankör olacağı da 2-2 daha 4 eder derecesindedir. Yine bakınız Lokman suresinde 14. ayet-i kerimemizde biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Değil mi? Ey insan, hem bana hem anana, ana babana nimet, minnet duymalısın buyurmak suretiyle Allah'a minnettarlıkla ana babaya minnettarlığın birlikte emredilmesi Allah'ın insanı var edip onu nimetleriyle rızıklandırmasını ifade eder. Ana babanın da insanın hem dünyaya gelmesine vesile olması hem de hayatının en zayıf dönemlerinde çocukluğunda hastalandığında ona kol kanat gelmesi yetiştirip büyütmesi, beslemesi ve eğitmesidir. Bütün bu güzelliklerin kul yakınındaki mesela anne ve babasında bile farkına varmayıp onlara nankörlük ediyor ise Rabbinin kendisine bahşetmiş olduğu nimetleri de fark etmeyecek ve ona da nankörlük edecektir.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
2: Hocam peki şükür nimeti bereketlendirir mi?
0: Hocam İbrahim Suresi 7. ayet-i kerimemizde Rabbimiz buyuruyor ki, yine farklı ayetlerimiz de var. Mesela Ali İmran 144-145'e de bakılabilir. İbrahim 7. ayet-i kerimemizde mealen verdiği nimetlere şükrederseniz şüphesiz lütuf ve ihsanımı artırır buyuruyor Rabbimiz. Eğer nankörlük ederseniz şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Evet kıymetli hocam, şükür nimeti bereketlendirir. Sahip bulunan imkanları, biraz önce dedik ya, her nimetin şükrü kendi cinsi iledir. Sahip olan imkanları sağlıktır, maldır, ilimdir, zamandır. Bütün bunların kıymetini bilip bunları vakti geldiğinde ihtiyaca binaen ihtiyaç sahiplerine Rabbimizin rızasını gözetmek suretiyle kullanmak Allah'a şükretmek anlamına gelecektir. İşte bu imkanları, bu nimetleri Allah'ın rızasına uygun olarak kullanmak onları birincisi daha hayırlı hale getirecek. Yani elimizdeki nimetler Allah katında bir değer ifade edecek. Söylediğimiz söz, yaptığımız iş, attığımız her adım bize sevap kazandıracak. Artı malımız bereketlenecek, az çoğa yetecek ve aynı zamanda bütün bunları sahip olduğumuz her şeyi ölüm denilen hakikatle karşılaştığımızda ana rahminden düşüp pazara bir kefen alıp döneceğimiz o mezara girdiğimizde sahip olduğumuz bütün malımız, mülkümüz, bütün hayatımızı da ahirete mal etmiş olacağız ve kalıcı hale getireceğiz. Aksi takdirde bütün nimetler eğer Allah'a şükür etme vasıtası olarak kullanılmaz ise yarın ahirette bize dünyada zarar verecek, bereket değil bereketsizlikle karşılaşacağız ve ahirette de bizim başımıza birer felaket olarak çıkacak. Çünkü her nimetin hesabı sorulacak. İşte o yüzden nankörlük edersek nimetimizi ziyana uğratmış olacağız. Rahman suresinde şiddetli ve dehşetli bir şekilde 31 defa febi eyyi âlâ rabbikümâ tükezzibân, o halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz ayetine muhatap olmak bir mümin için en acı verici durum olacaktır kıymetli hocam.
2: Hocam son olarak şu soruyu da sormak istiyorum. Her daim şükür üzere olmanın reçetesi nedir?
0: Evet hocam, Allah Resulü her hususta olduğu gibi bu hususta da bize çok güzel bir reçete sunmuştur. Diyor ki, dünyalıkta kendisinden aşağısına dinde dini yükümlülüklerini yerine getirmedi de kendisinden üstün olana bakan ve buna göre davranan kimseyi Allah Teala hem sabreden hem de şükredenlerden yazar. Fakat dünyalıkta kendisinden üstününe, dinde de kendisinden aşağısına bakanları Allah Teala ne sabredenlerden ne de şükredenlerden yazar. Dolayısıyla bu hadisi şerif her Müslümanın hayatında takip etmesi gereken yolu açıklamakta faydalı ve kapsamlı bir rehberlik sunmaktadır. İnsan, bizler, müminler bu öğüde uyduğumuzda sabır, şükür ve kanaat dolu bir hayat bizleri beklemekte. Bu rehberlik iki bölümden oluşmakta, ifade ettik. Bir, dünyevi hayatımızda, dünya işlerimizde bizden daha aşağı durumda olanlara bakacağız. Bir musibete maruz kaldığımızda bizden daha fazla musibete maruz kalanlar var. Bizden daha kötü durumda olanlar var. Biz onlara baktığımızda içinde bulunduğumuz hale şükredeceğiz. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı duruma Allah'a şikayet etmeden sabredeceğiz. İçinde bulunduğumuz durum karşısında kıymetli hocam, hırs gibi bir hissiyata kapılmadan kanaatkar olup Rabbimizin rızasına uygun yaşamaya, şu veya bu şekilde, şu veya bu zamanda, şu veya bu mekanda asla ve kat'a harama bulaşmamaya gayret etmiş olacağız. Kişi dünya işlerinde, dünya işlerinde kendisinden daha üstün olanlara bakmamalıdır. Kendisinden daha aşağı durumda olanlara bakacak, daha üst durumda olanlara bakmayacak. Din işlerinde de kendisinden daha iyi olana bakacak, ona gıpta edecek. Ben de onun gibi Allah katında daha makbul, daha muteber, daha sevgili bir kul nasıl olabilirim gayreti içerisinde yaşamaya çalışacak. Bizler bu öğüde uyduğumuzda huzur, sükunet ve güzel bir hayat elde edeceğiz. Rabbimizin rızasına nail olmuş ve kendisinden de razı olunmuş bir kul olacağız. Her zaman ve mekanda Rabbimizin bizlere bahşetmiş olduğu sayısız nimetlerin farkına varacağız ve şükür ve tevazu içerisinde bir hayat sürmüş olacağız değerli hocam.
2: Hocam bu güzel sohbetiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
0: Bizlere bu vakti ayırdığınız için biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimizin cumasını yeniden tebrik ediyorum.
2: Teşekkürler hocam. Önümüzdeki hafta tekrardan aynı saatte buluşmak temennisiyle hayırlı cumalar kıymetli hocam ve değerli dinleyicilerimiz.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
3: İlmihal Vakti. Soralım, öğrenelim.
4: Soru. Kurban ibadetiyle yükümlü olmak için gerekli nisap miktarı gümüşün değeri üzerinden belirlenebilir mi? Aşırı derecede değer kaybeden gümüşün günümüz şartlarında nisap konusunda ölçü olma niteliğini yitirdiği bir gerçektir. Nisap miktarında gümüş ölçü alındığı takdirde zekat alabilecek durumdaki kimseler zekat yükümlüsü haline geleceklerdir. Bu itibarla zekat ve kurban gibi ibadetlerin sorumluluğunu belirlerken altının ölçü alınması daha uygundur. Bu itibarla kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin dini ölçüsü ister artıcı yani nami olsun isterse olmasın. Kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gram yani 20 miskal altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Hangi türden olursa olsun bu miktar mala sahip olmayan kişi kurban kesmek zorunda değildir. Ailede zengin olan karı kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? Evde aile reisinin kurban kesmesi ile zengin olan öteki aile fertlerinden kurban vacibesi düşer mi? Güzel soru. İbadetlerde sorumluluk ve bu sorumluluğun bir neticesi olan ceza ve mükafat da bireyseldir. İslam dininde aile fertleri arasında mal ayrılığı esası vardır. Bir aile içinde karı koca ve çocuklardan her birinin malı ayrı ayrı belirlenmişse kendilerine aittir. Bu itibarla aile fertlerinden karı koca ve yetişkin çocuklardan kimin borcu ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gram altın veya o miktar değerince parası, yani artıcı olmasa bile, nami olmasa bile nisaba ulaşan fazla malı ve eşyası varsa o kimse zengin sayılır. Bu şartlara göre aile fertlerinden dinen zengin sayılan her biri fıtır sadakası vermekle mükellef olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Hanefilere göre kurban kesmekle yükümlüdürler. Şafii mezhebine göre ise aile için bir kurban kesmek sünnet-i kifayedir, yeterlidir yani. Dolayısıyla aileden birinin kurban kesmesiyle hepsi için sünnet yerine gelmiş olur. Bu görüş asgari derecede nisaba sahip olan aileler için daha uygundur. Evet, güzel cevap. Mezhepler arasında fark var ama yolcunun kurban kesmesi gerekir mi? Bu da başka bir soru. Yani seferi olan yolcunun kurban kesmesi gerekir mi? Kurban kesmekle mükellef değildir yolcu diyor. Ancak kesmesi halinde sevabını kazanır. Yani yolcu kişi kurban kesmeyebilir ama keserse iyi olur. Sevabını alır diyor. Kişi kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerlerde de kesebilir. Seferi olması kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir. Seferiyken kurban kesenler bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer halindeyken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir. Başta Şafii mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre seferlik durumunda da aynı hükümler geçerlidir diyor. Evet. Başka bir soru, kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Evet, bu da güzel. Kurban kesim vakti bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden, yani sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefilere göre bayramın üçüncü günü akşamına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şafilere göre ise dördüncü günün gün batımına kadar kesilebilir. Evde iki mezhep arasında bir gün fark var. Şu maddeyi, şu soruyu da okuyalım son olarak. Kurban keserken nerelere dikkat edilmelidir? Bu da önemli. Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla iki atar damarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında kanın akmasını beklemeden hayvanın omuriliğinin hemen kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur. Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir. Kurban edilecek hayvanlığa acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir diyor ve bu haftaki sorularımızı da böylece bitirmiş olduk efendim.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
3: Minberden müminlere haftanın hutbesi.
4: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neşhedü en la ilahe illallahü vahdahu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك صدق رسول صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان أخوه تحت يده وليطعمه مما يأكله وليلبسه مما يلبسه ولا تكلفوهم ما يغلبوهم صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Aziz müminler, iş yerini sadece bir geçim kapısı değil, karşılıklı güvenin hakim olduğu birer emniyet yurdu haline getirmek herkesin ortak görevidir. Bununla birlikte işçi, sevgili peygamberimizin Allah Teala işinizi en güzel şekilde yapmanızdan hoşnut olur nasihatine kulak vermeli. İşini sağlam ve kaliteli yapmalıdır. Yaptığı işin ve çalıştığı iş yerinin kendisine bir emanet olduğu bilinciyle hareket etmeli.
5: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
6: The following program is in Dinka.
7: Kalau ke yang aku lalu ke tunggu mohon